sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

71 Taksim'a, ilk adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: 32 84 84.
1: Canım çekti koma gene, olsa yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bol bol.
0: Aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda bir takım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor dedi. Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 236 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 171 kişi hakkındaysa tutuklama kararı verildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli Cimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105 sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajı. Kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Bak bak, sana bir şey diyeceğim, gir bak. Seni kalbime gömeceğim çoktan aşk.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda bir takım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor dedi. Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 236 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 171 kişi hakkındaysa tutuklama kararı verildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurumspor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37, Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Yemek hazır.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi, Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu kuvvette bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurumspor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55, meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri...
1: ...nasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Çorba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Şancı reklamları sunar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu kuvvette bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469 Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: tasarın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Gülüyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Finali saatlerdesiniz. Murat yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında.
2: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: işte sevgili dostlar, 19.07.2026 saatler 18.28'i gösteriyor. Stüdyo saatim Tutku FM 105 frekanslarında programımız Kader Mahkum İstek programıyla startını alıyor sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Evet, tüm gönül dostlarına merhabalar tekrar. Uzaktan yakından bağlanan internet üstünden, gerekse radyolarından bizi dinleyen tüm dostlara hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tekrar dileklerimi iletiyorum. Tüm kader mahkumu dostlarımı da kardeşlerimi de buradan selamlıyorum. Evet, öncelikle istemle de böyle bir programımıza startını veriyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle liste sevgili Merdo kardeşim, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, Mihran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime selamlar sevgili olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları onları selamlarımla armağanım olsun. Evet, güzel şarkılar var. Bu hafta yine pazar günü biraz yoğun oluyor arkadaşlar. Saat 12'ye kadar birlikte olacağız. Gecenin ileriki saatlerine kadar birlikte olacağız. Evet, yine istekler var. Hızlı bir şekilde istekleriniz de gelmeye başladı programımıza. Evet, bu hafta olduğu gibi hatırlatayım tekrar. Hafta içi gibi olmuyor. Ve tabii ki program, şarkılar listeme dahil oluyor. İstekler okunuyor hızlı bir şekilde. Şarkılar da yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Kesinlikle beni daraltmayın. Burada valla ben daralıyorum. Hızlı bir şekilde her şeyi yetirmeye çalışıyorum. Ama bazen oluyor ki daraltanlar oluyor. Aman aman sakın. Sonra vallahi burada karıştırıyorum her şeyi, haberiniz olsun. Evet, buradan yine öncelikle sevgili dostlar Samet Polat'a, sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili Samet Yıldırım'a, yine ayrı Murat Tahan kardeşime selamlar, sevgiler. Uğur Akın kardeşime de selamlarım, sevgilerim olsun. Bakidir, onlara da selamlarımız olsun. Hakan Polat'a da selamlarımı yolluyorum. Ben Samet Ayna. Buradan alemin kralı olan Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker'e, Berat Dişikara'ya, Zafer Osvalcı, Mesut Canasma, Mert Canasma, Berat Sözkesen ve demişler Berkay Sözkesen, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Ferhat Yıldız'a, Hüseyin Temel'e, Mertcan Öztürk'e, Orkun Güre, Efe Kıl, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir ve yine Umut Çatan'a selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile istek şarkım Uğur Işılak mevzu yeni başlıyor adlı şarkı armağan olsun demişler. Evet, yine cümleden selamun aleyküm demiş sevgili Samet Ayna yollamış. Aleyküm selam kardeşim benim. Evet, Samet Ayna, buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Kılıç, Küçük Aya, Sercan Tokaca, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş ve Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu ve Mahir Can Kaya'ya selam olsun. Yiğit olana her zaman yer meydan, umutsuza her yer zindan. Tüm yoldaşlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İsteyen şarkım Uğur Işılak, Yarına Kalır Kalmaz Yanına adlı şarkı armağanım olsun demiş mesajında. Evet, selamun aleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam, can abim olan Yusuf Küçükaya, Yusuf Kılıca abime selam olsun. Özgürlük çatısı altında yan yana olmam dualarınızla istek şarkım Erkin Koray, Koray'dan Şaşkın adlı şarkı istenmiş. Berkan Sandıkçı istemiş. Evet, dostlarına selamları var. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve şarkılar listeme dahil oldu. Onları yollayacağım şimdi. Evet, yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onları yollayacağım arkadaşlar. Onu da hatırlatayım bu arada. Gelen mesajlarla birlikte onları hepsini sıralamıştım. Bu arada sevgili kardeşim Gökhan Uludağ'a da selamlar olsun. İyi yayınlar Murat amca. Ben Eymen Ege Uludoğan demiş. Evet, Eymen Ege Uludoğan. Gökhan Uludağ'ın oğluyum babacığım. Seni çok seviyorum. Güzel şarkılar sana gelsin. Görüş zamanında yanındayım. Bekle beni demiş. Evet, iyi yayınlar Murat oğlum. Ben Gökhan Uludağ'ın annesi Ayşe Dağ. Oğlum seni çok seviyorum. Kısa zamanda yanımda olursun inşallah. Allah'a emanet ol diyor. Evet, Ayşe ablamız yollamış. Gökhan Uludoğan'a annesi selamları var. Eymen'in de çok selamları var. Seni çok sevdiklerini iletmişler mesajla. Evet, onlar için gidecek. Yine gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım. Bu arada sevgili dostlar, birazdan onları da okuyacağım. Öncesinde hızlı bir şekilde istekler gelsin. Şarkılar listeme dahil olmuştu. Birazdan devam edeceğiz.
1: Bitti sanmayın sakın.

Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, BTL'in tüm güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen bir özel mesaj vardı. Ben yollayacağım şarkıyı. Ben Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Dursan Çalık, umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim. Seninle el ele umut dolu yaşamlara istek şarkım olarak da Anatolian Ceyda Feryadı İsyanım adlı şarkı armağan olsun demiş. Samet Ayna yollamış mesajı. Nur Sena Çalık için gelsin. Gönlümün sahibine, onu çok sevdiğimi iletirsen seviniriz demişler. Murat abi eyvallah, onlar için gidecek bu güzel şarkım. Tamamdır, onları ben listeme dahil etmiştim, yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Gökhan Taşlıoğlu'ndan A17 koğuşunda yatan Harun Özçelik'e, koğuşta yatan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Elbet bu günler geçer onlara. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağanım olsun demiş. Evet, Gökhan Taslıoğlu yollamış mesajı. 17. koğuşa Harun Özçelik'e ve dostları için armağan etmiş. Onlar için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, merhabalar Firari Saatler adaşıma, ben İstanbul'dan Firari Saatler'in Firari Murat Erişti. Buradan bütün kader mahkumlarına selam olsun. O kadar çok abim, kardeşim, canlarım var ki ismini yetiştiremiyorum okumakla. Adaşımın zamanı yetmez, sonra gönül koyuyor. Ben de olsam aynısını yaparım. Kalbi sizlere, gönlüm sizlere, bu parçam erişti. Erişti'den beni sevenlere gelsin Rabbim, en kısa zamanda sevdiklerini kavuştursun diyor. Dostum dostum şarkısı armağanım olsun demiş. Murat Erişti yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili dostlar, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun, Can Yak Beni De şarkısı bu kalbimin sahibi olan Nisa'ya armağan olsun demiş. Evet, Alihan Coşkun yollamış Nisa'ya. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun, Kral Kemal Sarıköse abime, Efkarlı Ahmet abime, Samet Yıldırım abime, Umut Öztürk abime, bu alemin kralına da benim parçam armağan ediyorum. Kralına da benim parçası armağan ediyorum. Ace her yerde demiş mesajında. Evet, bu şekilde etmiş, onlar için gitmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlarda iyi yayınlar. Bafra açıkta yatmakta olan Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletiyorum. Bizim hikayemiz zor yollardan geçiyor olabilir ama diyor, sonu sarılmakla bitecek söz diyor. Evet, Müslüm Gürses'ten Bir Ömür Yetmez Ki şarkısı armağan olsun demiş. Evet, bu şekilde Berkan Sandıkçı'ya armağan etmiş, onu çok sevdiğini iletmiş. Evet, sevdiğinden armağan diliyor. Merve tarafından iletilmiş mesaj, onlar için gidiyor. Tamamdır, bu listeye dahil oldu bu şarkılar. Hepsini yollayacağım sırayla. Birazdan diğer isteklere geçeceğim. Evet, işte şarkılar geliyor sevgili dostlar. Sonrasında yine ben burada olacağım. Güzel şarkılarla tabii ki.

0: saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

işte sevgili dostlar, Beatin'imiz tüm güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında güzel şarkılarla. Bu arada yine gelen bir mesaj var. Onu yollayacağım. Selamünaleyküm. Ben Çorum'dan Kardelen demiş. Samsun Kavak'ta yatmakta olan kardeşim Mustafa Caydı'ya özlemem sana elbet, o güneş bize de doğacak. Can parçam Ermen Yılmaz'dan Mahpushane şarkısı armağanım olsun demiş kardeşime. Tabii ki Kardelen yollamış. Çorum'dan Kardelen ben demiş. Samsun Kavak'ta yatmakta olan kardeşim Mustafa Caydı'ya armağan olsun demiş bu güzel şarkıyı. Onlar için gidecek şarkımız. Sonrasında yine birliklerimiz devam edecek sevgili dostlar. Ermen Yılmaz geliyor.

0: dar gelir. Dar gelir. Dar gelir.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor ve gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, hayırlı akşamlar. Samsun TTB cezaevinde A16'da yatmakta olan eşime, ailesi ve eşi kendisi mesaj göndermek istiyor. Onu çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Her zaman arkasında olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Seni dört gözle bekliyoruz. Burada doğum gününü en içten dileklerime kutluyorum. Yalnız olmadığını bilmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz. Sana selam olan kişiler var. Nihat dayın, annenin, ablanın, Eren'in, babanın, sana herkesin selamları var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seviyoruz, arkandayız her zaman. Bu şarkı sana armağan olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı. İstek şarkım ses kaydı da paylaşırsanız seviniriz demişler ama biz böyle bir uygulamamız yok buradan. Siz sadece dinleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam, Amerika'nın şarkısı hazır, listeme dahil etmiştim. Ben diyor Hakan Kara, C12'de yatan canım kanım Hamdi Samet Mutlu'ya abime ve A6'da yatan can parçam Furkan Kaya abime ayrı ayrı ortamlarına selam olsun. Özlem, hasretle kucaklarım. Şarkıcı diyor Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde yetmiş mesajını. Tamam, şarkı hazır, o da listemde. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Gökhan Taşlıoğlu'ndan A17 koğuşunda yatan Harun Öçeli'ye, koğuşunda yatan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Yokluğun hissediliyor. Abi en kısa zamanda yanımızda olmanı bekliyoruz. Elbet bir gün abilerim, kardeşlerin Heyecan Muti'den Düşme şiiri armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gidecekmiş, tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var arkadaşlar. Şöyle baktığımda onları da yollayacağım. Öncesinde hadi işte şöyle bir istek vardı, hemen onu okuyacağım. Yunus Emre Taşdemir demişler. Evet, sevgili Fatih Jant, sevgili Fatih Demet'ten Yunus Emre Taşdemir'e, Yener Dündar'a, Murat Aydın'a, Mert Tekin'e, Hamdi Samet Mutlu'ya, Veysel Mürsel Kurt kardeşlere, Ahmet ve Doğanay Coşkunsu kardeşlere, Mustafa Duru'ya kucak dolusu selam olsun. Rabbim herkesin tez zamanda evine, ocağına kavuştursun diyor. Fatih Demet yolluyor mesajı. Evet, selamlar var ondan. Evet, yine gelen mesajlar var Murat abi. Ben Asena dostlarım Gülnur Çala, Nurtaç Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül, Bulut'a, Eda Büyükdağ, Gamze Erkoğan, Aslı Duman. Sizleri çok seviyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bastı şarkısı armağan ediyorum demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış. Bu mesajı iletmemizi istemiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar dedik sevgili dostlar. Şöyle baktığımda ne demişler? İyi yayınlar Murat amca. Ben Eymen Ege Uludağ'ın, Gökhan Uludağ'ın oğluyum. Babacığım, seni çok seviyorum. Güzel şarkılar sana gelsin. Görüş zamanında yanındayım, bekle beni diyor. İyi yayınlar Murat oğlum. Ben Gökhan'ın annesiyim. Ayşe Dağ oğlum, seni çok seviyorum. Kısa zamanda yanımda olursun inşallah. Allah'a emanetsin diyor. Evet, annesinden Gökhan Uludağ'a çok selamlar var ve oğlundan da tabii ki, onlar için gidiyor. Evet, yine demiştik. Neler var? Şöyle baktığımda. Tamam, aleykümselam. Onu da gördüm. Tamamdır. O da tamamdır. Evet, şarkılar geliyor arkadaşlar. Evet, hemen öncesinde şöyle baktığımda bir reklam görülüyor. Reklamdan sonra doğum günü şarkısı Düşme adlı şiirler. Hepsini sırayla yollayacağım. Siz dinlemede kalın bakalım.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Camlı Bel Oto BMW özel servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bihterimiz çünkü güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında DJ Murat olan bihterinizde bir mesaj var. Hayırlı akşamlar. Samsun T tipi kapalı cezaevinde A16'da yatmakta olan eşim İmdat Kayaoğlu, ailesi, eşi, kendime mesaj göndermek istiyoruz. Onu çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Her zaman arkasında olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Seni dört gözle bekliyoruz. Buradan doğum günler işlem dileklerimizi kutluyoruz. Yalnız olmadığını bilmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz. Sana selamı olan kişiler var. Nihat dayının, annenin, ablanın, Eren'in, babanın, sana herkesin selamları var. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seviyoruz ve arkandayız. Her zaman bu şarkı sana armağan olsun. Ahmet Kaya, doğum günü kutlu olsun şarkısı, istek şarkım demişler. İmdat Kayaoğlu'na yollanmış. Doğum gününe işlendiklerimizi kutluyoruz biz de.

İşte sevgili dostlar, bitirmiş tüm güzelliği devam ediyor. Ben C12'den Atakan Seco demiş. Canım eşim, her şeyim Gamze'me, Selami Şahin'den özledim şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Gamzem demiş mesajında. Evet, selamünaleyküm, ben Muhammed Esen, C12 koğuşunda yatmakta olan Ersin Yıldırım kardeşime, abi gibi abilere selamlarımı iletiyorum. Fatih Bulut'tan Yar Senden Sonra şarkısı armağan ediyorum demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidecek tabii ki. Evet, şöyle baktığımda yine sevgili dostlar. Evet, şöyle bakıyorum yine neler var.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor. Gelen mesajlar var. Ben Gökhan Uludağ'ın demişler. Evet, ben Gökhan Uludağ'ın abilerime, kardeşlerime tüm güzel gecenin güzel şarkıları armağan olsun demiş. Gökhan Uludağ'ın yollamış. Yine ben Eymen Ege Uludağ'ın, Gökhan Uludağ'ın oğluyum. Canım babam, bugünler sayıyorum. Tez zamanda kavuşuruz inşallah. Ben Ayşe Dağ demişler. Canım oğlum, her şeyim, bıraktığın gibi bizi kafana takmaya gerek yok. Biz günleri sayıyoruz demiş mesajında. Evet, bu şekilde etilmiş mesaj, onlar için gidecekmiş. Evet, yine gelen mesajda sevgili dostlar, gelen mesajda şöyle var. İyi yayınlar, iyi yayınlar Murat. Ben Hande Melis, senden canım yarısı Gökhan Uludağ'ın için demişler. Evet, Gökhan Namlı'dan Gecenin Vakti adlı şarkı armağan olsun denmiş. Onlar için gidecek. Şimdi şarkıyı yollayacağım. Evet, işte geliyor şarkımız. Sonrasında yine ben buradayım.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
4: İşte sevgili dostlar, bildiğimiz tüm güzeli devam ediyor bu arada. Sevgili Musa Yıldırım abimiz bize iletmiş mesajını. Samet Yıldırım oğluma, Serkan Bayram, Emrah Taştekin, Kemal Sarıköse, Yasin Aya selamlar sevgili olsun dostlarımıza, kardeşlerimize demiş. Musa Yıldırım yollamış bu mesajı, iletmiş. Kadir Öz Semit içinde armağan olsun denmiş. Onlar için gidecek bu güzel şarkılar. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, merhabalar, ben İstanbul Güngören'den Murat Erişti. Buradan çarşamba cezanda olan İknur Tibet'e, Aleyna, Olgun'a, koğuş arkadaşlarına selamun aleyküm. Şunu unutmayın, yalnız değilsiniz. Keşke benim de kolumda dövmeler olsaydı. Bu parçam Erişti'den ve Bilge Olgun'dan sizlere gelsin. Tüdanya'dan canından can iste, ömrümden ömür şarkısı armağanım olsun demiş. Murat Erişti yollamış İstanbul'dan. Evet, onlar için gidiyor. Ve yine Musa Yıldırım'dan özellikle Uğur Demiröz'e ve dostlarına, kardeşlerine de armağanım olsun denmiş. Ve yine annesinden ve çocuklarından da Samet Yıldırım'a çok selamlar var, öpüyoruz demişler. Selamlarını etmişler ve özlüyoruz, onu çok seviyoruz demişler. Annesi ve babası ve çocuklarından gidiyor sıradaki güzel şarkılar. Evet, onlar için gelsin. Evet, işte güzel bir şarkım var. Sonrasında şöyle baktığımda yavaş yavaş tabii ki devam edecek birliklerimiz tekrar.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakül Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Paris Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
2: Murat yayında.
3: Ferrari saatlerdesiniz.
2: Murat yayında.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

saatlerdesiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar 8 saat 20.35'i gösteriyor. Sayım saatiydi. Ondan dolayı şarkıları çaldım ve şimdi programımıza devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelen şarkı ve istekleri de ona göre değerlendireceğim arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Evet, hemen okuyalım. Selamünaleyküm, ben Kabak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Öncelikle Samsun Kabalı'da yatmakta olan Yusuf Tosun, Emrullah Kaya'ya, ta Yasin Duru'ya, ayrıca Kabak Zeytibi'nde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Güngül'e buradan selam demişler. Fatih Mehmet Tosun, Enes Nacak, Onur Kocabıyık, Mustafa Kızılkaya, Muhammed Şahin Kaya, Eto Sağlam, Baran Durgun, Doğan Kaya, Öner Dilek ve Emre Ceylan demişler. Ahmet Kesici, Hazar Karakuş, Mert Çetin'e, Burak Polat'a, Siyami Durmaz, Emirhan Aran, selam edelim. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle. Bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gecenin tüm güzel şarkıları bize ve bizi seven dostlarımıza armağan olsun. Ve yine demişler, Muhammed Şahin Kaya, tüm kader mahkumlarına selam edelim demiş. Sevgili Armağan Zaimoğlu yollamış. Ona da sevgiler selam olsun kardeşime. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, iyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Asenam ve dostlarım Yunus Çalan, Nurtaç'a, Sibel Elif Kaya, sizleri çok seviyorum. Canım kızım, yarın inşallah geleceğim hesabın. Tamam, hesap dostlarına selam ediyorum. Gül ki güller açsın yanağında şarkısı armağan olsun diyor. Annesinden Asena Vanlıoğlu ve dostlarına armağan edilmiş. Onlar için gelsin dermiş. Tamamdır. Kadamut C23 koğuşunda yatmakta olan eşim Soner Karayı çok seviyorum. Umudumuz Allah'tan olsun. Elbet bir gün canımın canı oğlum Umut Berk gün büyümekte, en kısa sürede sana getirmek için sabırsızlanıyorum demiş. Sabırsızlanıyorum. Kadamut 23. koğuşta yatmakta olan eşin Soner Karayı için gelsin demiş. Gamze yollamış, yengemiz Gamze tarafından iletilmiş mesaj. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine şöyle baktığımda sevgili dostlar, ben diyor Samet Ayna, sevdiğim, aşkı bulduğum, değerlim, özelim Nursena Çalık. Hiçbir şey için canı sıkmaya değmez. Bil ki sana olan sevdam hiç bir zaman tükenmez. İnanıyorum, inançlıyım. Güzel yarınlarımız ve mutlu günlerimiz olacak. Samet'in daima senin sevdiğin demiş. Sevdiğin istek şarkım Muti Azerbülbül, ille de sen şarkısı armağan olsun dermiş. Yine ben Samet Ayna, Mehmet Arslan, canımın can parçam olan Kadir Birinci, doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yılların olsun. Merak etme, abilerim ve kardeşlerin daima seninle. İstek şarkımız Ali Kınık'tan Doğum Günüm şarkısı armağanım olsun demiş. Samet Ayna yollamış Mehmet Arslan için. Sevgili Mehmet kardeşimizin de doğum günüymüş. Mehmet Arslan'a doğum günü eşten dileklerimle kutluyorum bu arada. Ona da armağan olsun. Gecenin güzel şarkıları listeme dahil etmiştim. Onları yollayacağım bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, iyi akşamlar abi demiş. 11. koğuşta bulunan Miran Sahil için Latif Doğan'dan Senin Adın Aşk parçası yayınlar mısın? Hücre cezası verdiğini sanıyor bize. Hayat her hücreme seni koymuş üzerine 7 kez kapı kilitlemiş. Ama içeri sıcak ve aydınlık. Belki kapında gardiyanlar, kıyamet düdüklü jandarmalar var. Ama

Evet, şöyle baktığımda yine sevgili dostlar, mesaj kutuma onları da yollayacağım tabii ki bu arada. Tamamdır. Şu şarkı bir gelsin bakalım. İstenen şarkılar var. Tabii ki onları yollayacağım. Onlardan bir tanesi şu istekte, onu yollayalım. İyi yayınlar, ben Cem Arlı. Kozbi, Mıdı ve Recep'e çok selamlar var. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı çalarsan sevinirim. Berkay'ım doğum günü kutluyorum. İyi ki doğdum demiş. Cem Arlı yollamış mesajı. Evet, bu şekilde. İşte şarkım geliyor, sonrasında yine ben buradayım. Sevgili Hakan Polat'tan tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar var. Hakan Polat'a da selamlarımı yolluyorum.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet işte Eylül'de desen Samet Aynı'dan Nursen Aslan'a gitmişti bu güzel şarkı. Evet yine sevgili Mehmet Aslan kardeşini doğum günü kutladı. Birazdan onu yollayacağım. Evet istekler var, onları okuyalım hızlı bir şekilde. Kavak Açık Cezaevinde ben Ahmet Muhammed Kıyak demişler. Ahmet Muhammed Kıyak. Samsun Kapalı'da yatmakta olan abilerim kardeşlerime selam olsun. Gecenin güzel olsun. Esen Kalın Enver Yılmaz vurdular beni. Sizlere armağanım olsun demiş mesajında. Şarkı listeme dahil oldu. Hayırlı akşamlar, ben Kardelen Mert Gül demiş. Kardelen Mert Gül yollamış. Samsun Tetibi Cezaevi C9 koğuşunda yatmakta olan canım içi her şeyim olan kardeşim Gökhan Mert. Öncelikle gözlerinden öpüyorum demiş mesajında. Seni çimen gözlüm, seni çok özledim bir tanem. Tüm ailenin sana çok özlemleri var. Çimen gözlüm, sana kavuşacağımız günü dört gözle ve sabırla bekliyoruz. İnşallah eğer diyor şu an böyle ayrılsak bile ki diyor en yakın zamanda beraber olmak için tüm sevdiklerimize öncelikle ailen ve tüm arkadaşların sana çok selamları var. Şu an şu asla unutma, bir gün gelecek bir gün kalacak, unutma ki diyor özgür gün en yakın zamanda senin ve bizim olacak. Müslüm Gürses'ten Gel Battımın Kar Beyazı şarkısı kardeşim Gökhan'a ve kaderliği yapmış olduğum tüm C9 koğuşuna da armağanım olsun denmiş mesajla. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Ben Cansel Hanzedar, Cansel Hanzedar yollamış bu mesajım. Samsun F tipi A14 koğuşunda bulunan sevgilim Doğukan Yılmaz'a, sevgilim ayrı geçirdiğimiz her gün özlemini biraz daha büyütüyor. Sesimi duyamadığımda bu şarkı anlatsın sana içimdeki istediğim, gülümsemeyi unutma, umudunu hiç kaybetme. Unutma, seni bekleyen bir kalp var ve o kalp hep senin. Bir gün bu hasret bitecek ve yeniden yan yana geleceğiz. O güne kadar seni hep yanı sevgiyle bekleyeceğim. Seni çok özlüyorum, çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı istenmiş. Bu şarkıyı listeme dahil ettim. O da gelecek. İyi yayınlar. Samsun Kapalı C27 koğuşunda yatan eşim Adem Tunceli. Bir kuş gibi uçtu ömrüm parçasını armağan ediyorum. Canım eşim, ne kadar mesafe olursa olsun sen benim nefesimsin. Hediyeni aldım. Orada bile beni mutlu etmeyi başarıyorsun. Seni seviyorum, sevdiğim adam demiş Adem Tuncel demiş mesajında ete iletmiş, bu şekilde gelmiş. Evet, selamünaleyküm değerli dinleyiciler. Ben Beytullah Demirtaş. Samsun Tetibi cezaevinde yatan kıymetli kardeşlerim Seyfettin Koç'a, Kadircan Taflan, Haruncan Usu, bütün sesimi duyduğumuzu biliyorum. Dostluğunuzun hatırını bende yeri çok ayrı. Şunu unutmayın. Hasret bitkisi yürekte büyür. Sabır ise en büyük ilaçtır. İçeride olsanız kalbiniz, dualarımız hep sizinle. Allah güç kuvvet versin. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşmamızı canı gönülden diliyorum. Her zaman kalbimizin en derin köşesindesiniz. Beytullah Demirtaş, Ahmet Kaya'dan Kum Gibi adlı şarkıyı yollarsan seviniz demişler. Tamamdır, bu listeme dahil oldu bu şarkıda. Evet yine ne demişler, bu tamam, bu o zaman yayınlanacak. Bunu o zaman aldık bu arada. Evet yine ne demişler, gördüm mesajı, tamam o da tamam. Bunlara kulaklık yolluyorum, bunları da birazdan okuyacağım. Kulaklık yolladıklarım bir şey yazmasınlar, sadece beklemede kalsın arkadaşlar. Tamamdır, onları yolladıktan sonra zaten şarkıları da listeme dahil ediyorum. Şöyle bakalım yine neler var. Tamam, seni de gördüm. Evet gelen diğer mesajlar var demiştim, onları da yollayacağım. Abi hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Samsun Tetibi'nde yatmakta olan Ümit Tımarlı, Fecri Tımarlı, çok çok selam olsun. Elbet bitecek bu günler. Dostlarımız sizinle beraber, kendinize çok iyi bakın. Bütün dostlara selam olsun. Hayırlı akşamlar abicim. Teşekkür ederim. Jihan yollamış. Sevgili Jihan'a buradan selamlar yolluyorum kardeşime. Evet işte bu şekilde ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yine gelen mesajlar vardı, onları yolluyorum. Selamünaleyküm, senelerdeki Antatlı Buse demiş. Öncelikle kardeşlerim, dostlarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Gökmen Ülkü, Kadir Gürel, Sefa Güle, Hasan Çelebi, Mehmet Aydenk, Mertcan Kılıca, Murat Aydın, Hüseyin Özay, Taner Taş demiş, Can Alpe, Anıl Yalçın, Emin Binici, Ümit Gökkıyas, Ermur Lakkaya, Arman Zaimoğlu, Tolga Çelik, aklıma gelemeyen tüm abi kardeşlerime selam olsun. Hüseyin Özay kardeşime, anneni merak etme, biz görüşüyoruz, beraberiz, aklın kalmasın, neye ihtiyacın varsa annene ilet, bize söyler, hepimiz Allah'a emanetsiniz diyor. Evet, Yücel Şahin yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gitmiş, tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili Emre kardeşim, selamünaleyküm abi, yayınlar. Bafra cezaevinde C7 koğuşunda yatmakta olan babam Osman Duygu ve arkadaşlarına Ozan Öz, Ufuk Bedir, Ahmet Yapar, Umut Durukan, Ferhat Çetin, Ferit Batuhan, Emre Kaynakçı, Ramazan Çolak, Bülent Limay'a, açıkta yatan Emrah Pekşen, Kaan Dilaver, Mustafa Paka, baba selam olsun. Aynı zamanda Samsun cezaevinde yatmakta olan Oğuzhan Bul kardeşime ve abilerime Selim Güven, Ümit Kaya'ya selam olsun, gözlerini öpüyorum demiş. Emre Duygu yollamış mesajı. Evet, onlar için gelsin demiş. Tamamdır. Evet, yine mesajlar var. Görüyorum. Birazdan onları da yollayacağım. Tamam, gördüm onları. Birazdan yollayacağım. Evet, öncelikle şu doğum günü şarkısı bir gelsin mi? Gelsin. Sonrasında ben buradayım. Sevgili kardeşim Mehmet Arslan, Mehmet Arslan'ın doğum günüymüş. Canımız kanımız, canı parçamız Kadir Birinci, doğum günü kutlu olsun diyor. Parçamız olan diyor. Kadir Birinci galiba. Evet, Karim Birinci, doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yılların olsun. Olsun, merak etme abilerin ve kardeşlerin, daima seninle. İstek şarkım Ali Kınık'tan Doğum Günüm adlı şarkı, armağan olsun demiş. Ben Samet Ayna demiş. Evet, onlar için gidiyor sevgili kardeşimiz, can parçamız olan Kadir Birinci'ye gidiyor demiş.

İşte sevgili dostlar, bitirmiş güzeli devam ediyor. Yeni gelen mesajlar var. Selamun aleyküm demiş. Ben C8 koğuşundan Bayrampaşalı Alper. Önce Can abim Murat Kolaşalı ve kardeşim Berkcan Uysal'a, Abdullah Enver Mutlu, Doğukan Öztürk, Emre Yıldız, Zafer Kaya, Barış Temel. İsmini sayamadığım abi ve kardeşlerime selam olsun. Hak'tan Kapın Çalındıkça adlı şarkı istenmiş. Selamun aleyküm Murat Kolaşalı. Çarşamba kadın cezaevinde yatmakta olan ay parçam Yağmur Orta Tepe. Seni çok özledim. Özlediğimden çok seviyorum. Ay parçam yazmak istemiş. Ay parçam Yağmur'a Müslüm Gürses'ten Bir Anda adlı şarkı armağan olsun dermiş. İyi yayınlar. Samsun T tipi A5 koğuşunda yatan aslan eşim Mami torununa selamlarımı yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Ben kafirler şehrinden yalnız kalmış bir Müslümanım. Sen de sesine ulaştığım ezenimsin. Seni dört duvar arasında, beni de sana hasret bırakan bu hayat bizi bir kavuşma borçlu demiş. Elbet bir gün özgür günlerde kavuşacağız. Mamim, önce kendine sonra Allah'a emanetsin. Halil Sezai Beyaz Giyme adlı şarkı istenmiş. Bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen mesajlarda Samsun T tipi cezaevinde yatan 18. koğuşta yatan canım eşim Ahmet Sayara blok 3 Allah'a Allah Allah şarkısını armağan ediyorum. Canım kocam, çıktığında arabada son ses birlikte dinleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Az kaldı, sabret bir tanem. Kalbim, gönlüm, aklım, her şeyim seninle diyor. Et Nurcan yollamış bu mesajı eşine Ahmet Sayar'a armağan etmiş. Onlar için gelsin dermiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onları yolluyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Eyvallah. Evet, bu şekilde gelen mesajlar. Evet, hemen şarkıyı yollayacağım. Öncesinde istenilen şarkılar vardı. Onları bir yollayalım şöyle.

0: esip geçimi.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Sevgili dostlar, bitirmiş tüm güzelliğe devam ediyor. Samsun Tetibi cezaevinde 18. koğuş yatan canım eşim Ahmet Sayar'a Blok 3'ten Allah Allah şarkısı armağan ediyorum. Canım kocam, çıktığında arabada son ses birlikte dinleyeceğiz. Seni çok seviyorum, az kaldı. Sabret bir tanem, kalbim gönlüm hep aklım size her şeyim seninle demiş mesajında. İyi yayınlar, kapalı diyor. C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, A26 canım kanım Celal Saka, A27'de yatan Yener Dündar'a ve İnes Çorlu'ya selam ederim. Emre canım kocam, seni çok seven bir kalp burada seni bekliyor. Hiç kimse sen, ben ve evlatlarım kadar kıymetli değiller. İyi ki benimsin Celal Saka kardeşim, yarın seninle konuşmamız lazım. Annen yanıma gelecek. Kendine çok dikkat et. Yengen hep seninle. Fatma Temiz demişler. Selamünaleyküm. Miraç Çetin'den Samsun cezaevinde A14 koğuşunda yatan aslan abim Süleyman Çetin kader mahkumu. Arkadaşlarına bu parça armağan olsun. O şimdi mahkum adlı şarkı. O şimdi mahkum hayallerine adlı şarkı denmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar, ben Nur demiş. Nur canım kardeşim Baran Ünlü, seni çok seviyorum. Hep arkandayız, en kısa zamanda yanımızdasın. Herkesin çok selamları var. Gizem'in falan, Allah'a emanet ol. Paşam Uğur Karakuş'tan Nazlı Can çalarsanız seviniz demişler. Samsun Kılıç Dede'den Aysel Karabacak. Çarşamba kapalı C9 koğuşunda bulunan değerlim Nursana Çalık. Sabret yavrum, dualarım seninle. Bir de Bafra Açık'ta bulunan Nursana'nın değerlisi Samet Aynay'a selam ederim. Özgür Günler size çok yakışacak. İstek şarkım Ayaz Erdoğan Ölümüne Yürüdüm adlı şarkı istermiş.

İşte güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Bu arada bitirdiğimizde evet yine istenilen şarkılardan bir şarkı geliyor. Onu da tabii ki şöyle baktığımda iyi yayınlar Murat abi. Ben Ordu'dan Gamze Nur, senden Sedat Seda Trikolit'ten Dönsün Geri şarkısı istiyorum. Sevmesini bilen değer görünce değişmeyenlere gelsin. Mektup elime ulaştı. Cevap yazacağım. Cem demiş, yarın Artvin'e gidiyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Gamze Nur yollamış, Cem Arlı için yollamış. Evet, onlar için gelsin denmiş. İşte şarkımız geliyor. İstek şarkılar listeme dahil olmuş. Hepsini yollayacağım arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?
2: Tutku FM. Arabesk yeni başladı. Trafikte, evde, işte. Artık herkesin kulağı Tutku FM'de. Damarsa en damarı. Aşıksan dinlersin. Kralsa en kralı. Efkarlıysan dinlersin. 2000'li yılların en arabesk radyosu. Bugüne kadar dinlediğiniz arabeskleri unutun. Çünkü arabesk yeni başladı. Haksız mıyız? Haksız.

sevgili dostlar, valla kusura bakmayın ama valla yetiştiremiyorum. Burada biraz yoğunluk var. Herkese bir şeyler anlatmak zorunda kalıyorum. Yanlış anlaşılmayalım. Ben biraz hızlı konuşuyorum. Şu an burada biraz da sıkıştım burada. Ondan dolayı kusura bakmayın. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Tamamdır, gördüm mesajlarınızı. Birazdan yollayacağım. Mesajları yollayacağım daha doğrusu. Yine gelen mesajlar var mı şöyle baktığımda. Evet, olmaz mı? Sevgili abimiz Bülent Rengin, buradan Bülent Rengin'e selamlar, sevgiler yolluyorum sevgili abime. Ona ve ortamındaki dostlarına buradan çok çok selam olsun Bülent Rengin'e ve ondan da oğlum Arda Rengin'e ve arkadaşlarına armağan olsun bu güzel şarkı, onlar için gelsin demiş. Onlar için yollayacağım şimdiki şarkıyı da.

Evet sevgili dostlar, Bihter'imiz müziğiyle devam ediyor. Yine gelen mesajlar var. Arkadaşlar şu listeleri yaparken, istekleri yazarken isteklerin şarkıları en alta yazın. Şarkıcıyı ve şarkısını yazın. Şarkı ve şarkıcıyı en başa, ortalara yazmayın mesajda. Göremiyorum çünkü. Ondan dolayı mesajın en altına yazın ve her istekleri, isimleri de aralarına nokta koyun ki okurken birlikte okumayayım hepsini bir arada. Ondan kaynaklanıyor. Ve yazdıktan sonra bir kontrol edin. Yanlış yazıyorsun. Sonra ben aynısını okumak zorunda kalıyorum. Yanlışınıza ben de doğru katmış oluyor. Sonra yanlış okudu diyorsunuz. Lütfen jandır kontrol edip öyle yollayın. Edi yayınlar. C8 koğuşunda yatan eşim Seyit Ali Demircioğlu. Seni çok özledik kocam, biliyorum. Sen de bizi çok özledin. Bugünlerimiz geçecek. Bana inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. Çok az kaldı. Güzel günlerimiz. Çok yakında ben ve Emin seni çok seviyoruz. Sıradaki bütün güzel şarkılar sana armağan olsun. Hep aklımızdasın. Her şeyimiz, biz hep yanındayız. Arkandayız demiş. Kendine iyi bak. C8 koğuşuna kendinize çok iyi bakın demiş mesajında. Bu şekilde gelmiş mesaj. Selamünaleyküm. Öncelikle ben Miraç Çoruh. A7 koğuşunda yatmakta olan Arif Soydaş. Canım, ciğerim, aslan dostum. Abim Samet Yıldırım'a, aslan kardeşim Necip Bostan, Emir Şener kardeşime çok selam olsun. Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Miraç Çoruh demişler. Mesaj bu şekilde yetirmiş. Selamünaleyküm. Ben Miraç Çoruh. A11 koğuşunda kader birliği yaptığım aslan dostlarım, kardeşlerim Nazım Bilgin, Yusuf Miran Sayal, Görkem Öfe, Dirijan, Fatih Bilgin, Salih Efe Çelik Kanat, Emircan Özdemir, Batuhan Güzeloğlu, Kaan Albayrak, kardeşlerime selam olsun. Allah'ıma emanetsiniz, elbet bir gün kavuşmak dileğiyle demiş mesajında. Tamamdır, mesajı bu şekilde etmiş. Şarkılar listeme dahil ediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine bakalım neler var gelen mesaj kutumda. Merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, evdeyiz, çocuklara da oturuyoruz, bizi kafana takma, seni çok seviyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Sevda Bağcan'dan Kirvem şarkısı, tüm güzel şarkılar armağan olsun dermiş, mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlarda. Bugün gelen mesaj. Kavak açık cezaevinde ben Ahmet Muhammed Kıyak. Samsun kapalı yatmakta olan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Geceniz güzel olsun. Esen kalın. Enver Yılmaz, vurdular beni, sizlere armağan olsun demiş mesaj kutumda. Ben Kamil Can Karaman. Samsun Kavak açık cezaevinde yatmakta olan Rasim Günay, Ahmet Muhammed Kıyak, Samsun kapalı yatmakta olan Hamdi Samet Mutlu'ya, Samsun açıkta yatmakta olan Kani Tepe'ye, Metecan Şimşek'e, Soner Çakmak, Kobrak Selçuk'a armağan olsun bu şarkı. Ahmet Kaya Karayazım şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bir listeme bakıyorum. Elbet bir gün ablam ve o güneş sana da doğacak. Dört duvar kime kalmış gidiyor. Sana kalsın kurban olduğum. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Sabret, Allah büyüktür. Bir gün seni oradan alacağım kurban olduğum. Çarşamba kapalı cezaevinde olan, A9 koğuşunda olan kader mahkumlarına Sirmen, Gökhan, Gamze Özmen, Melek Uğurlu, Zeynep Beziroğlu, Fatma Özeroğlu, özellikle Sirmen adı çok geçsin kardeşim yazmış. Et bu şekilde yetinmiş. Şarkım ihtiyacı var şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj kutumda o şekilde yazıyor. O şekilde yolladım. Evet, yine gelen mesajlar. İyi yayınlar demişler. Samsun T-Tipi 26. koğuşta yatan canım eşim Şerafettin Dirijan. Seni çok seviyorum. Hasretinle günleri sayıyorum. Geleceğin günü sabırla bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Seni seven eşin demişler. Evet, gelen mesaj bu şekilde iletilmiş. Ve diğer mesajlara geçeceğim. Hızlı bir şekilde okuyorum ki diğer mesajları hızlı bir şekilde gelsin diye. Evet, birazdan geçeyim ben bu isteği de. Şöyle bakalım. Tamamdır. Şarkı var mı? Var. Şarkıyı yolluyorum. Sonrasında ben buradayım.

Evet sevgili dostlar, şimdiden iyi akşamlar. CD'de yatmakta olan eşi Muharrem Aksoy demişler. Muharrem Aksoy, her saniye her dakika aklımda kalbimde olduğunu biliyorsun bir tanem. Dualarımda hep sen, bugünlerin biteceği yine en güzel anılarımızı birlikteceğimiz günler çok yakın. Tek isteğimiz kendine çok iyi bakman. Seni her zaman çok ama çok seven eşin Nermin Aksoy. Uygar Doğanay'dan Bele Olurum şarkısı. Çalarsan seviniz demişler.

Bela olurum sana. İşte Uygar Doğan'a geldi. Samsun TTB kapalı cezaevi 18. koğuşu yatan canım eşim Ahmet Sayar'a kabul olan Tek Doğamsın şarkısını armağan ediyorum demişti. Evet, bu şekilde mi gelmişti? Yanlış mı okuduk bunu? Bakayım şöyle. Mesajı düzelttin galiba. Tamam, ben yeniden okuyorum burayı. Samsun TTB kapalı cezaevi 18. koğuşta yatan canım eşim Ahmet Sayar'a kabul olan Tek Doğamsın şarkısı armağan ediyorum. Kalbim, aklım, her şeyim seninle. Seni çok özledim canım kocam. Kavuşacağımız günü az kaldı. Çok seviyorum seni ömrüm demiş. Evet, Sivat'tan kabul olan Tek Doğamsın adlı şarkı istenmişti. Evet, onun için yollayacağım bu şarkıyı. Onlar için geliyor. 18. koğuşa yatan canım eşim Ahmet Sayar'a Tek Doğamsın şarkısı eşi tarafından armağan ediliyor. Seni çok seviyorum demiş.

yoğunlukta ben bir kişiyle böyle anlatırsam her şeyi buradaki yayın karman çorman olur. Ben de şaşırırım tabii ki haliyle. Onu da anlatıyorum. Herkese yetişmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün günlerden pazar. Pazar günü arkadaşlar. Lütfen saatlik mesaj atmayın bize. Saatlik mesajı hafta içi Taner arkadaşım alıyor. Saatlikleri onlar takip edebiliyorlar. Çünkü yayında fazla istek olmuyor. Şu an dünyada mesaj var burada. Hepsini takip etmek zorundayım. Saatlik mesajı takip edemiyorum. Zamanını geçiriyorum. Şarkıyı yayınlayamıyorum. Ve sonrasında niye yazmadınız, niye yollamadınız oluyor. Bir de mesajları yazarken parça parça yazmayın arkadaşlar. Hepsini bütün halde yazın. Mesajın en altına istek ve şarkıyı yazın. İsimler fazlaysa da aralara nokta koyun arkadaşlar. Çünkü okurken siz ne yazarsanız ben de aynısını okuyorum. Oraya ne yazarsanız yazın. Ben daha önceden kontrol etmiyorum. Çünkü çok mesaj var. Bunları nasıl kontrol edeyim? Okurken fark ediyorum olayı. Onun için elinizden geldiğince şarkıları, istekleri düzgün bir şekilde kontrol edip öyle atın bana. Yanlış okuyorum ve hata oluyor. Farkındasınız. Evet, ben bu işi şimdi de yapmıyorum. Ben 35 yıldır yapıyorum, onu da söyleyeyim. 22 yıldır da kader mahkumluğu yapıyorum. Şimdi gelmedik bu programa. Yani onu da bilin. Bu programın yapımcısı ve sunucusu da benim Samsun'da. İlk yapanlardan biri de benim. Onu da bilin. Şimdi girmedik yayına yani.

Mehmet İstekler diyor. Samsun kapalı C22 koğuşunu yatan Canberk Çatı'ya eşinden canım, aramızdaki mesafeler ne sevgimizi eksiltebilir ne de umudumuzu. Her geçen gün sana biraz daha sıkı sarılacağımız günü hayalini kuruyorum. Sen yeter ki güçlü ol. Ben de burada sana verdiğim sözü tutuyorum. Sevgimizi, yuvamızı ilk gün gibi koruyorum. Bu günler geçecek. Yine aynı sofrayı gülecek. Aynı gökyüzünü birlikte bakacağız. Kendine iyi bak. Seni sonsuz seviyorum. Zeynep yanında sana çok selamları var demiş mesajında dinleyeceğimiz. Şarkıları listeme dahil ediyorum. Şarkı ve istek bir anda olmuyor arkadaşlar. Şarkıları da üst üste koyamıyorum. Ondan dolayı sırayla gelecek. Kimse acele etmesin şarkılar için. Şarkılar listemde dahil oldu. Selamünaleyküm. A23 koğuşunda yatan canım eşime sevgiyle yolluyorum. Mesajın hayatım. Dün istek atamadım. Estem çok huysuzdu. Hep onunla uğraştım. Annemdeyiz, iyiyiz. Bizi merak etme. Estem de bugün iyi. Mesafeler aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar ötede de sever diyerek Müslüm Gülses'ten Adını Sen Koy şarkısını armağan ediyorum sana demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Alperen Gündoğan. Öncelikle gurbette yatmakta olan Can abim Caner Balutlu'ya, A27 koğuşunda yatmakta olan Canım abim Enes Çorlu'ya, A14 koğuşunda yatan abilerim, kardeşlerim Çetin Kalaycı, Anıl Yakılıca, Emin Aktuman, Aziz Can Hünerli, Turcay ve Emir Çener'e, Osman Bayrak ismini yazamadığım herkese selam olsun. Emin yeğenim çok selamları var. Unutanlar unutanları unutmazlar elbet bir gün. Ceylan'dan Ceylan'ım armağan olsun demiş. Bu şekilde yazmış, o şekilde okudum. Selamünaleyküm, ben Mustafa Dağcı. Samsun Tetibi kapalı cezaevi 16. koğuşta yatan dostum İmdat Kayaoğlu. Abi Samet Yıldırım A17 yatan yine dostum Enes Kayaoğlu'na, Selda Barcan'dan dostum şarkısını istiyorum. Elbet bir gün canlar, Allah'a emanet olun demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Evet, şöyle bak, iyi yayınlar demiş, iyi yayınlar demiş. Samsun'da A22'de koğuşunda yatan kardeşim Mehmet Ali Aysun'a ben Sefa Krant demiş. Geleceğin günü hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. O kapıya geldim, emaneti veremedim ya kardeşim, çok işlendim. Sen iyi adım ötedesin. Seni çok görememek çok zoruma gitti. Kardeşim benim olsun, daha güzel günlerimiz olacak. Müslüm Gülses'ten Gece Demem şarkısını valla zor okudum. Şöyle düzelteyim ben bunu. Bir dakika, bunu ben düzelteceğim. Şimdi ben okumadım ya, o da bir hata var, ondan kaynaklanıyor. Şimdi düzeltiyorum olayı. İyi yayınlar. Samsun'da A22 koğuşunda yatan kardeşim Mehmet Ali Aysun'e ben Sefa Krant demiş. Geleceğin günü hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. O kapıya geldim, emaneti veremedim ya kardeşim, çok işlendim. Seni iyi adım ötedesin ama seni görememek çok zoruma gitti kardeşim. Benim olsun, daha güzel günlerimiz olacak. Müslüm Gülses'ten Gece Demem şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen. Çarşamba kapalı cezaevinde A9 koğuşunda olan kader mahkumlarına Sirmen demiş. Gamze Özmen, Melek Uğurlu, Zeynep Veziroğlu, Fatma Özeroğlu, elbet bir gün ablan o güneş sana da doğacak. Dört duvar kime kalmış ki, sana kalsın kurban olduğum Sirmen. Zor günler güzel kalpler açar, sabret Allah büyüktür, bir gün seni oradan alacağım kurban olduğum Sirmen. Mehmet Acıoğlu, ihtiyacı var şarkısı sesini

0: yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Ticari Saatler'desiniz. Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Evet sevgili dostlar, bir anda Müslüm'ün şarkısıydı. Tabii ki listeme dahil olan şarkıları da listemde arkadaşlar. Sadece bekleyeceksiniz. Ben de sırayla sizin isteklerinizi yollayacağım. Evet şöyle bakalım, yollayacağım, kulaklıkları yollayacağım, mikrofonlara değil. Mikrofonları Taner yolluyor, yayınladıktan sonra ben de sıraya alıyorum kulaklık koyarak, size yollayarak. Kulaklıklar sıraya aldım anlamına geliyor. Buradan görüyorum mesaj kutunuzda yollamış olduklarınızı. Sevgili dostlar az bekleyin, biraz hızlı bir şekilde müdahale etmeyin. Çünkü ben burada yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan dinlenmeye çalışıyorum. Bir yandan sizin isteklerinizi yollamaya çalışıyorum. Hepsini bir yandan yapıyorum, emin olun. Evet şöyle baktığımda. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a seni çok özledim. Nereye baksam hep sen varsın. Senin için her gün dua ediyorum. Buradan çıkıp geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz eskisi gibi yan yana olacağımız günleri düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Canım içi Azerbaycan'dan İli Desen şarkısı armağan olsun. Sezgin İptaş'tan B8 koğuşuna armağan olsun demişler. Şarkı. Evet, yatmakta olan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Kuzenim, kardeşim Sezgin İptaş'a sevgi ve selamlarımı Müslüm Gürses'ten çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Yavuz Selim Güven yolluyor. İyi yayınlar abi demiş Yavuz kardeşim. DJ Yavuz'a da selam olsun bu arada. Bu şekilde yollamış. İyi yayınlar abi. 11. koğuşta yatan Miran Sayal'a kucak dolusu sevgiler. Sıkıldım. Hadi şarkı falı bakalım. Çalan 3 şarkı senin, 4 de benim olsun. Ama mektubu bana da yazmazsan küserim. Senin o gülüşün, kısılan gözlerin yerim demiş Gülcan. Sağlam yollamış mesajı Miran Sayal'a bu arada. Evet şöyle bakıyorum, yine mesajlar var bir sürü. Vallahi hepsini okuyacağım, sırayla yollayacağım. Birazdan bilgi vereceğim mesaj kutusu. Biraz bekleyin, farkındayım, görüyorum. Bilgi vereceğim, alacağım demiş. Tamam, vereceğim birazdan. Ben şu yayını bir devam ettirip evet, yine Musa Yıldırım abimiz, Musa Yıldırım'dan Kemal Sarıköse, Erkan Demir, Yasin Ay, Enes Güneş'e, Kadir Özdemir, Uğur Demir'e, Öz, Emrah Taştekin, hepsine bir parça çalarsan seviniz demişler. Evet sevgili Musa Yıldırım abimiz yollamış mesajı, selamlar olsun ona da. Evet yine şöyle gelen mesajlarda, selamun aleyküm demişler, iyi akşamlar, iyi yayınlar, gönlü yüreği güzel kardeşim, ben Murat Orhan demiş. A10 koğuşunda birlikte kader bile yaptım kardeşlerim. Ahmet Afşin Bektaş, Mert Cankaya, Gençe, Miraç Alim, Sıkıldım Murat Aydın, Harun Can, Erzurumlu Dadaş, Tonlay Eruzun, Faruk Altundal, Bayram Ayar, Abdülkerim Küçük, Murat Bekar, ismini sayamadığım kardeşlerime selamlar, sevgili olsun. Allah'a emanet ederim. Özgürlük kader mahkumlarına serveti olsun. Allah'a emanet olun diyor. Evet Murat Orhan yollamış mesajı, selamları var. Evet bu şekilde gelmiş. Evet yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda, iyi yayınlar dilerim. Lavanta'dan demiş. A19 koğuşunda yatan canımın içi oğlum Mücahit Ayaz, C12 koğuşunda yatan eşim dede Murat'a sevgilerimi gönderiyorum. Hayat bazen zorlu bir sınavdan geçer. Önemli olan yılmamaktır, pes etmemektir, hep şükretmektir. En güzel sürprizler tam her şey bitti dediğinde anda başlar. Sıradaki şarkı oğluma, eşime gelsin. Lavanta yollamış mesajı. Selamünaleyküm, ben C12 koğuşundan dede Murat. Öncelikle tüm koğuş arkadaşlarına, kardeşlerime sıradaki şarkılar armağan olsun. 19. koğuşta yatan canımın canı aslan oğlu Mücahit Ayaz'a bu zor süreçte her zaman yanındayım. Sen de asla vazgeçme, senin için mücadele veren bir ailen olduğunu unutma. Arkandayız sonuna kadar. Semih Yılmaz'a da selam olsun dede Murat demiş mesajda. Buray'dan sen sevda mısın adlı şarkı istenmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj arkadaşlar. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar olsun abi. Ben Tutku Acar. Kral abim Uğur Demirez'e, kardeşlerime selam olsun. Kader bile yaptım. İlker Sarı, Bediran Kurt, Bitik Erkan selamlar. Bediran Kurt kardeşime, sevdası olan Gizem Gökmen'e, Gökhan Namlı'dan Köz Gönder şarkısı armağanım olsun demiş. Tutku Acar'a da selamlar olsun bu arada. Evet işte bu şekilde gelen mesajlar. Öncelikle selamünaleyküm. A5 koğuşunda yatan canım kanım kardeşim Alihan Yavuz'a selam olsun. Zor günler geçer elbette, bir gün bu kardeşin her zaman senin yanında dimdik ayakta, kan bağı, akraba, can bağı kardeş yapar. İyi ki varsın atam, yolun yolum, özgür günlerde
bekliyoruz sakın unutma. Seni seven kardeşin Samet Aydın demişler. Ali Kınık'tan Yıkılma adlı şarkı istenmiş, onlar için gelmiş. Evet Hüseyin Özay kardeşim, teyzenin sana çok selamları var. Seni çok özledi, iletti. Aklım kalmasın kardeşim. Biz beraberiz, seni seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle Hüseyin'im C5 koğuşunda yatan Kadir Gürel kardeşime, diğer koğuşlarda yatan Murat Aydın dostuma, bütün dostlara selam olsun demiş. Yücel Şahin yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gelmiş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Öncelikle iyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim. Buradan Samsun, Bafra, Çarşamba, Kavak, Cezir Köprü, Türkiye'nin bütün her yerinde yatan abi ve kardeşlerime, onlara ayrı ayrı selamlarımı, sevdiklerimi, özlediklerimi söylemek istiyorum. Onlara çokça selam ederim. Hepiniz ortamında selam olsun. İsmini isim yazmak buraya yetmez. Zaten hepsi kendi biliyor. Elbet özgü günlerde kavuşmak dileğiyle Murat Yolbakan'dan Yürektesin şarkısı armağan ediyorum. Hepiniz geceniz güzel olsun. Bekleyen gün gelecekse çekilen çile kutsal. Saldır. Enes Karakaya. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak, kıymetli büyüğüm C12 koğuşunda bulunan dede Murat abime selam ve saygılarımı iletirim. A19 koğuşunda bulunan Mücahit Ayaz kardeşim için Ali Kıt'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Yayın Murat abi demiş. Serkan Dadak yollamış mesajı. Eyvallah. Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yoruldum, Allah iyi yoruldum. Birazdan diğerleriyle devam edeceğim.

0: Ticari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Şarkıların en yeni adresi Tutku FM. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet işte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzelliği devam ediyor ve hızlı bir şekilde devam ediyor. İstekler de fazla. Ben de elimden geldiğince hepsini yollamaya çalışıyorum. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Evet, Çarşamba Lapo, sevgili abimiz, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar kardeşim. Benim için Çarşamba Lapo'ya bir istek yollarsan seviniriz demiş. Çarşamba Lapo abimize buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Abi biraz yoğunum, ondan dolayı göremedik. Bayağı olmuş hatırlı ama kusura bakma yani. Evet işte selamlar yolluyorum. Öyle fazla bakamıyorum bu ara. Evet şöyle bakalım yine ne demişler. Sevgili Bülent, sevgili abimiz Bülent Rengin, sana sevgiler selamlar olsun. Bülent Rengin'den oğlum Arda Rengin'e ve ortamına, kardeşlerine selamlar olsun demiş. Ve ortamındaki dostlarına da Bülent Rengin abimizin selamlar, sevgili olsun. Oy gülüm gülüm attı Anatolia adlı şarkı istemiş. Tamamdır, yollayacağım. Evet ona da sevgiler olsun bu arada. Şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır, gördüm ben. Burada mesaj kutumdaki. Şurada biraz okuyalım. Şöyle bakalım yine neler var. Kara kız yollamış. Ben kara kız diyor. Bizi merak etmeyin. Özdur ve çocuğuyla birlikte çarşambadayız. Bu istek her şeyim Resul Dalbey için. Özdur'dan da Fatih'e gelsin. Bu yıl değirmenin taşı terse döndü ama umudumuz dönmedi. Bu gün gelir, her şey yerini bulur. Değirmenin taşı terse döndü parçasını tüm sevdiklerimize, hasret kanallara armağan ediyorum. Değirmenin döndü terse demiş. Kara kız yollamış mesajı. Selamünaleyküm, ben Muhammed Kurtça. Samsun Tetibi'nde yatan abilerim, kardeşlerim Farican Peki Özer, Dinçer Çarıkçı, Harun Mutlu, Özcan Karakoç, Adem Çal, Umutcan Koparan, Berat Kaya, Hazan Hakan Yıldırım ve yine Mertcan Akgöz'e, Aziz Efe Span demiş ve Nevzat Başkurt'a, Nurullah Önal, Hakkı Dayım'a, Miraç Efe Karakoç, Kadirhan Rengin, Rahman Korkmaz, Emre Kırık, Baran Sağlam'a, ismini yazamadım, sayamadım, abi ve kardeşlerime Taylan Kaya, Dilden Gülo şarkısı armağan olsun denmiş ve bu şekilde yetinmiş mesaj. Şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm, ben Serkan Çulha demişler. Serkan Çulha yollamış. Samsun Kapalı'da yatan Bektaş, Mert Tekin'e, Mertcan Akgöz'e, Diyar Güler'e, Yusuf Ünal'a, Garip Efe Tüfekçi, Yavuz Delal'a, çok ismini sayamadığım açıklığı kapalıda yatan dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya, Eylül'e İsyan Gibi adlı şarkı istenmiş. Sevgili Merdom, sevgiler olsun Merdom'a. Mert Tekin. Evet, ona ve dostlarına, koğuşundaki dostlarına selamlar olsun. Sevgili Samet Ayna kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Evet, Gülü'den Kopamam Senden şarkısı C27 koğuşunda Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Mutlu olmak sana, mutluluğun olan bana yakışır. Solumu sana, sonsuzumu Allah'a emanet ettim. Seni seviyorum can eşim demiş mesajında. Evet, solumu sana, sonumuzu Allah'a emanet ettim. Seni seviyorum can eşim demiş. Evet, C27 koğuşundan Serdar Doğan Yılmaz'a eşi tarafından armağan edilmiş. Kopamam Senden adlı şarkı armağan edilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sen 22.30'dasın. Şu saatlik mesajları pazar günü yollamasanız ne güzel olacak. İyi yayınlar diliyorum. Aydı koşunu yatan Metecan Şimşek'e, Yıldız Tibet'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Bu şekilde yetinmiş mesaj. Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Şöyle baktığımızda seninle birazdan ilgileneceğim. Evet, şarkılar var. İstek şarkılar var. Onları yolluyorum sırayla.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy.

Evet dostlar, şubihterimiz tüm güzeli devam ediyor. Yine bir mesajımız var. Şöyle baktığımızda iyi yayınlar demişler. Bugün sevgime sadece şunu söylemek istiyorum. Sevdiğime, sevgilime diyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Seni kelimelere anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Kalbim en güzel yerindesin. Şaban Gedik'ten seviyorum ama şarkısını ona armağan ediyorum. Sevgilerle Güven'in Deryası demişler. Şarkı adı seviyorum değil, seviyorum ama demiş. Bu şekilde iletmiş mesajını dinleyicimiz. Derya yollamış mesajı. Şarkında diyor seviyorum değil, seviyorum ama demek istemiş. Tamamdır, bu şarkı zaten hazır. Bunu yollayacağım. Derya'dan tabii ki sevdiğine gidiyor bu güzel şarkı. Bu şekilde iletmiş. Tamam, bu şarkı hazır. Şarkıyı bir yollayayım, ondan sonra ben buradayım.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet işte ki bu şekildeydi, hemen yolladık. İsteği tekrar okuyayım mı? Gerek var mı? Var. İyi yayınlar demişler. Bugün sevgilime sadece şunu söylemek istiyorum. Seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Kalbim en güzel yerindesin. Şaban Gedik'ten seviyorum ama demiş. Şarkısı ona armağan ediyorum. Sevgilerle güvenin deryası demişler. Mesaj bu şekilde iletilmişti. Evet selamünaleyküm demişler. Şöyle bakıyorum ne zaman yollanmış, tamamdır. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Umutcan Koparan. Birlikte kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Dinçay Çarıkçı, Özcan Karakoç, Adem Çala, Nevzat Başkurt'a, Bekir Gökberk Aydın'a, Ebu Bekir Kola, başka koğuşlarda yatmakta olan Farican Peköz'ler, Harun Mutlu, değerli kardeşim Nazım Bilgin, özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Azerbaycan'dan Karlı Dağlar parçasını armağanım olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek. Evet şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Samsun Kapalı T-Tipinde yatmakta olan sevgilim Gökhan Safa, seni her gün özlüyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep seninle. Güçlü ol, bu günler geçecek. Seni seviyorum, seni bekliyorum. Kibari'den vazgeçemedim, armağanım olsun demiş. Vazgeçemdim dim. Böyle yazmışsın. Bak orada eksikler var. Orada bu şarkının vazgeçemem var, vazgeçemedim diye şarkısı var. Birkaç tane daha bu şekilde başlayan istekler var. Ve cümle orada kesik kalmış. Şimdi hangisi olduğunu karıştırabiliyorum. Çünkü yanlış yazmışsın. Artık bulacağız. Evet şöyle bakalım yine sevgili dostlar neler var gelen mesaj kutumda. Sevgili Fethullah Güngör kardeşime selamlar, sevgili olsun. Buradan Ahmet Şafak'tan Arkanda Dağ Bil Beni şarkısını evladım diyor. Ali Yavuz'a armağan ediyorum. Rabbim bizi tez zamanda kavuştursun inşallah diyor. Fethullah Güngör kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Şarkı hazırladı, kusura bakma biraz geç kaldım yayınlamakta. Biraz yoğunluktan dolayı Fethullah, hemen yollayacağım. Bu arada yine gelen diğer mesajlarda tabii ki mesajlarınız var. Onları da yollayacağım. Tamamdır, onu da yollayacağım. Şöyle hemen bir şarkı gelsin bakalım. Sonrasında yine ben buradayım. Onu da hatırlatayım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Evet, dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor 105.0 frekanslarında. Bu arada öncelikle listem var. Sevgili Merdo kardeşim, sana sevgiler selamlar olsun. Merdo'ma, Mert Tekin'e ve Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, yine Mihran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Merdo, özledim seni. Merdo'ya ve koç arkadaşlarına selamlar. Sevgili Murat Ağan'a ve Samet Polat'a da selam, sevgiler olsun. Hakan Polat ve tüm dostlara da selamlarımı yolluyorum. Samet Yıldırım ve yine Uğur Akın'a da selamlarımı yolluyorum. Onlara da selamlar olsun. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajlar vardı. Onlara yollayacağım. Evet, ben Gamze demişler. Ben Gamze. Çarşamba C9'da olan deniz gözlü kızım İdem Özsali, hafta ve ay geçmedi ama çarşamba yanındayım. Onunla Aras'ta doğum günü gelince yanına annesi seni çok ama çok özlemiş, ara annemi diyor. Sürekli bana cevap veremiyorum ki, denklem var. Oğlum doğum gününde yanındayız. Sanki güneş sana da doğacak gibi ama senin kokuna hasret kaldım, uzun oldu. Annem bekle bizi, oğlun da gelecek doğum günü için. Ahmet Kaya, doğum günü kutlu olsun, armağan olsun demiş. Evet, annesinden Gamze'den tabii ki deniz gözlü kızım İdem Özsalih için gelsin demiş. Doğum günü eşten dileklerimi şimdiden kutluyorum demiş Gamze, iletmiş mesajını. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. İyi yayınlar abi, ben Burcu Özdemir. Çarşamba seyitli bir kapalı cezaevi avuç koğuşunda yatan kardeşim için Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı istiyorum. Seni çok seviyorum ablam. Bir dahaki bir tek sana hasretim. Her gün daha çok özlüyorum. Yanında olacağım günü bekliyorum. Emre'nin çok selamları var. Kendine iyi bak, kurban olduğum demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajını sevgili dostlar.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat.

0: Evet, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam abi, kolay gelsin. Ben Onur Kara, Açıkta Kader Birliği yaptığım Yusuf Sezer'e, Ufuk Güre, Adem Kanık'a selam olsun. Ayrıca Kapalıda Yatan kardeşim Soner Kara, İlker Kurt'a, Niyazi Demirtaş'a, Ozan Paskıva da çok çok selam olsun. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla demiş. Onur Kara yollamış. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda mesaj kutuma onları yollayacağım. Ne demişler? Merhabalar, Samsun Açık'tan cezaevinden B1 koğuşunda yatan maça kızı yat kaptanı Mustafa Civelek için Şaban Gedik'ten Olmazlarımsın adlı şarkı armağan olsun. Ali Kınık'tan Hapiste Yatarım şarkısı armağan olsun. Yine üç nolu şarkı Lan Ben Sana Nereden Tutuldum adlı şarkı istenmiş. Yine Şaban Gedik, özlemedim ki beni yıkmak için diyor, beni yıkmak için diyor uğraşanlara, ben senin için dağ oldum, seni çok seviyorum Mustafa Kaplan demiş mesajında. Maça kızı demiş mesajın başlangıcında, B1 koğuşundan yatan maça kızı yat kaptanı Mustafa Civelek için gelsin demişler. Bu şekilde iletilmiş mesaj ve şarkılar diyoruz, şarkıları yolluyorum. İşte şarkılar geliyor. İşte hemen şarkılardan bir tanesi gelsin bakalım.
1: Firari saatlerdesiniz.
0: Evet arkadaşlar, ben 12'ye kadar buradayım. Daha bir saatimiz var. Bir yere gitmiş değilim. Ayrılmayın yani.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

dostlar, ben buradayım, hala devam ediyor programımız tabii ki. Evet, Hapiste Yatarım adlı şarkı geliyor. İstek üzerine gelen şarkılardan bir tanesiydi tabii ki şarkımız. Evet, şöyle baktığımda öncelikle listem sevgili kardeşim Merdo'ya ve Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin'a'ya, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgilerle armağanım olsun, onlar için gelsin. Ve yine gelen mesajlarda, yollanan mesajlarda şöyle baktığımda, iyi akşamlar, ben Sibel Can, Aslan kardeşim Seyit İhtiyar, seni çok seviyorum. Can kardeşim benim, her zaman yanındayım, her daim yanındayım. Ailen yanında sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. İsmet Karakaş'tan haberin var mı şarkısı? Armağan olsun kuzenim Emre Aydın'a da selamlar olsun. Seviyorsunuz bu şarkı, sana armağan olsun. İyi akşamlar diliyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, yine gelen diğer mesajlarda ben Hande Melis, çalan tüm güzel şarkılar sevdiceğim Gökhan Uludoğan'a gelsin. Seni çok seviyorum, öpüyorum canım demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen mesajı Samsun tetibi cezaevinde yatmakta olan can parçam dayım Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Çağatay Kaplan yollamış bu mesajı. Onlar için armağan olmuş. Evet, iyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Asenam, dostlarım Gülnur Çala, Nurtaç Sibel ve Elif Kaya. Size çok seviyorum canım kızım. Yarın inşallah geleceğim hesabın. Tamam, dostlarına selam ediyorum. Gül ki günler atsın diye çalarsan seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda ben Gamze demişler. Çarşamba C9'da yatan maviş gözlü kızım İdem, seni çok seviyorum, özür dilerim, affet beni, ne olursa ben iyi değildim, seni kırdım, hakkını helal et. Sen benim ayaklarım, ellerim, kalbim, nefesimsin, kalp damarlarımdaki kansın. Sen gittin, ben öldüm ama sen gelince güneş evimize doğacak. Ben anka kuşu, sen ise benim dermanımsın. Unutma, şarkı seni görmem lazım. Hemen hemen demiş, sana armağan olsun demiş. Kızıma gelsin demiş. Gamze'den maviş gözlü kızım İdem için gelsin. Onu çok seviyorum, unutmasın demiş mesajında. Evet, işte gelen diğer mesajlarda. İyi yayınlar. A24 koğuşuna yatan canım eşim Ünal Kola selam olsun. Canım eşim, seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benim eşimsin. Bizi merak etme. Çocuklarla evdeyiz. Allah'ım yokluğunu göstermesin. Bu dünyaya tekrar gelsem hiç düşünmeden yine seni çok severdim. Sen benim en büyük servetimsin, dünyamsın, baybarsın, Göktürk'ün demiş, Göktürk'ün kral babası. Seni çok ama çok özledik. Az daha sabır. En yakın zamanda inşallah yine beraber. İyi geceler olsun. Sevgilim, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele şarkısı benden sana gelsin sevgilim. Çalarsan seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için diyor. Evet, yine şöyle bakalım yine dayı. Dayı yok mu diyor. Medet dayı, selamlar olsun Medet dayıya. Evet, o da bizi dinliyormuş. Medet dayıya buradan selamlarımı yolluyorum. Kavak'ta mısın, Samsun'da mısın? Selamlar olsun Medet dayıma. Eyvallah. İşte bakalım yine sevgili dostlar, bitirimizde gelen diğer mesajlarda ne varsa onları yolluyoruz elimden geldiğince. Evet, yine gelen de merhabalar, iyi akşamlar, ben Çorum'dan Kardelen demiş. Samsun Kavak'ta yatan kardeşime Mustafa Çaydı'ya selam olsun. Özlemim sana canım dostum. Umut dolu yarınlara kardeşim benim demiş mesajında. Evet, Kardelen yollamış mesajı, kardeşi için armağan etmiş. Bu şekilde gelen mesajlardan bir tanesiydi. Onlar için gitti. Evet dostlar, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara hızlı bir şekilde yer veriyorum. Çarşamba kapalı cezaevinde yatan Tansu Kaplan için söyler misiniz ailesinden diye. Ailesinden geliyormuş mesaj. Onlar için gidiyor. İşte güzel bir şarkı var. İstenilen şarkılardan bir tanesi daha geliyor.

0: firari saatlerdesiniz. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Evet dostlar, şu BTR'miz tüm güzelliğe devam ediyor. Bülent Cengin sevgili abimize buradan selamlar yolluyorum. Evet, Bülent Cengin'den yanındaki dostlarına ve yine ailesinden Arda Rengin'e, Uğur Vural'a, Emre Can Bilir, Fahri Can Peközer, Semih Kılıç'a, gönül dostumuz Mikail Yerli'ye de armağanımız olsun demiş. Bülent Cengin yollamış şarkıyı, onlar için gidecek. Evet, bu arada medet dayıma ve yengemize de buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Kavak tabii ki. Evet, yine gelen mesajlar baktığımda selamünaleyküm abi, ben Emirhan Aran. Kavak'ta açık cezaevinde yatmakta olan Kader Birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim Ertuğrul Sağlama, Ferdi Diril, Görel, Erol Davut Ünveren, Enes Dede, Hakan Aksu, Öner Dilek, Cevdet Özcan, Hilmi Can Aslan, Doğan Kaya, Recep Aran, Emirhan Mırık, Eren Topal, Furkan Macit, Enes Dede, Deniz Baştaş, Hazar Karakuş, Miraç Eroğlu, Baran Durgun, Batuhan Yağbasan selam olsun demişler. İhvandan selam olmayınca. Evet, bu istekleri yollarken aralara nokta koyun, bir de kontrol edin. Atarken herhalde değişiyor bazen. Harfler ve kelimeler yan yana gelince ben de okuyama zorluğu çekiyorum. Onun için kontrol edip öyle atın arkadaşlar. Şöyle baktığımda yine sevgili kardeşim Samet Aynay'a selamlar sevgiler yolluyorum. Ondan da çok değerlisi Nur Senas'ına çok sevdiğini iletmişti. Onu çok seviyorum Murat abi, ona selam yolla, onu sevdiğimi ve unutmadığımı bilsin demişti. Samet Aynay'dan Nur Senas'ına gidiyor güzel şarkı. Nur Senas Çalık için de armağan olsun, tüm güzel gecenin güzel şarkıları onlara gelsin. Evet sevgili dostlar. Evet, ben Samet Aynay Gülüşü'yü onu okumuştuk. Şuradan mesaj vardı, onu okuyacağım. Yine biraz gelen mesajlarda. Ben Samet Aynay demiş. Öncesinde selamünaleyküm, ben Samet Aynay. Buradan canım kanım abim olan Kral Uğur Demirez'e selam olsun. Abilerim, kardeşlerime Ercü Giral, Yusuf Küçük Ağa, Aya, Sercan Tokaç'a, Uğur Vural'a, Tunca Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Can'dan Enes Ulaş, Taha Ünveren ve Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Tahir Can, Kaya'ya selam olsun. Yiğit olanlar her zaman meydana, umutsuza her yer zindan, tüm yoldaşlara selam olsun demişti. Uğur Demirez'e ve kardeşlerine selam olsun, istek şarkım Uğur Işılak demişti. Şarkıyı da yollamıştık, bu şekilde onlara gitmişti. Tamamdır. Evet sevgili dostlar, Yorgun Kurt geliyor. Bülent Rengin, Yorgun Kurt. Murat yayında.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi

de demişler her başlangıcın bir bitimi var derler. Biz zaten bitimleri oynamıyoruz. Haftaya cumartesi ve pazar buradayız. Burada olacağım sevgili dostlar. Kader Mahkum İstek programında sizlerle birlikte olacağız. Evet, bu şarkı değil tabii ki. Bir istek daha var, onu okuyacağım. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A10 koğuşundaki Sait Babaoğlu'na. Sensiz beni bende sevmediğim sevgilim. Sensiz beni bende sevmediğim sevgilim. Seni çok özledim. Blok 3'ten kusura bakmayın adlı şarkı istenmiş. Gelen şarkı bu şekilde, tamamdır, onu yollayacağım. Evet, yine şöyle bakalım yine arkadaşlar. Yine neler var? Eksik bir şey var mı? Hatalı bıraktığımız bir şey var mı? Yoktur. Hepsini okumuş durumdayız. Evet, bu arada öncelikle listem var. Sevgili Merdo kardeşime özellikle buradan selamlar, sevgiler. Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgiler olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Murat Tağan ve Samet Polat'a da sevgili kardeşim Uğur Vural'a da selamlar olsun. Onlara armağan ediyorum güzel şarkıları. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Haftaya cumartesi ve pazar yine buradayım. Bu arada Instagram adreslerinden de takip etmeyi unutmayın. Bildirim atıyorum yayına girdiğimde, oradan takip edin diye. Onun için ne yapıyorsunuz? DJ Murat yazıyorsunuz. Ve tabii ki takibi alıyorsunuz arkadaşlar. Ve son paylaşımlara da beğeni bekliyorum. Unutmayın arkadaşlar. Son paylaşımlara beğeni istiyorum. Ve yollayın yani. Oradan beğeni yapın arkadaşlar. Ve bunu unuttuğunuz bir şey var mı diye bakarken bir istek var, onu okuyorum. Selamünaleyküm, ben Samsun'dan diyor Fatih Uslu. Buradan Mesut Can Asma, Uğur Vural, Mert Can Asma, Samet Aynı, Engin Ündücü, Zafer Özfalcı, Güney Çakıroğlu, Recep Candan, Bafra Cezaevinde, Kavak Cezaevinde abi ve kardeşlerime, Samsun Kapalı'da Anıl Yalçın, Aliş Topal, Enes Güneş, Cihan Holat kardeşlerime, sizi unutulmadınız, yazamadıklarım, unutulduklarım sanmasınlar, saçlarına aklar düştü reis şarkısı Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine gelsin. Murat abi, sana da kolay gelsin, seviliyorsun demiş. Mesajında Fatih Usta yollamış mesajı. Evet, onlar için de gelsin. Ve yine gelen başka bir mesaj var mı? Şöyle bakalım. Unuttuğumuz mesaj var mı? Yoktur. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Son şarkı olarak da bunu yolluyoruz. İstek üzerine.

hap üstüme, üstüme gel. Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldum. Nereye kaçtıysam anam

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden, dalgalar koptu denizden.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Burada hep aynı şeyleri yapıyorum.

0: arkadaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: beni unutma. Beni unutma.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.